Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Senin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bitti.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

uyandırmalı kör yüreğim. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar? Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

0: Empulime menakusu.
1: Şolakli karatere birbirine akşın. Şolakli karatere birbirine akşın. Edevane takrone epulime tranimeş. Şensüz bu yayla

0: olduk sevdam ile başa baş. Ella leose ella harella metemena. Safları sık tutalım herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

Palandöken'den Kartepe'ye. Tadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum. Hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

yaptırdım gönlümü, ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Palandı Kenden Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her yanım.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

içine gönlüm eylerim. Senden başka kisvi karım eylerim. Cemale baktım kar değil midir dost

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aileyiz Bırakanlar başladı. Evet, bugün haftanın ilk günü pazartesi, yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Ve biz yine aynı yerden, aynı duygudan sesleniyoruz size, Radyo Çağdaş'tan. Bu topraklarda bir şey var ki hiç eksilmiyor sevgili dostlar. Ne

0: İşte tam da bu yüzden bizler buralardayız. Radyo Çağdaş ailesi olarak bakın sadece müzik çalan bir yer değiliz. Bir kültürün, bir hafızanın sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bu ses asla yalnız değil. Arkasında çok büyük bir güç var Çağdaş Medya Grubu. Çağdaş Medya Grubu'na bağlı Çağdaş Kocaeli Gazetesi, yani köklü bir gazete, kentimizin nabzını tutan, gerçeği yazan, halkın sesi olan bir kalem. Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatı yaşatan, yeni yeteneklere yol açan, kültürü geleceğe taşıyan bir yürekle devam ediyor hayatına ve tabii ki Radyo Çağdaş. Sesi, duyguyu, hikayeyi sizlere ulaştıran bir nefes. Yani bu üç güç bir araya geldiğinde bakın sadece yayın yapmıyoruz burada. Kentimize dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, geleceğe bir iz bırakıyoruz. Çünkü ya en azından ben bunu biliyorum ki bu şehir sadece binalarla değil, sanatıyla, sesiyle, sözüyle büyür. Yani bugün yine türkülerle yol alacağız. Bir deyişte kendimizi bulacağız. Bir türküde geçmişimize dokunacağız. Ya da belki de içimizde sakladığımız bir duyguyla yüzleşeceğiz, bilemiyorum. Çünkü türküler anlatır sevgili dostlar. Biz susarız, onlar konuşur. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, yani hissettiğiniz, anlatmak istediğiniz, içinizde kalan ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Telli Turnam eserini sizlerle buluşturdum. İlk girişte Musa Eroğlu'yla Ayşen Biten yorumu. Hani birine ulaşamadığın zaman böyle haykırırsın ya türkülerle, işte o türkülerden biri. Hep diyorum turna bu topraklarda sadece bir kuş değil, haber götüren, ayrılığı taşıyan, ne bileyim sevdaları birbirine bağlayan bir sembol, ilahi bir sembol olarak görünüyor. Tabii Musa Eroğlu Türk halk müziğinin en büyük ustalarından biri, özellikle bağlamasıyla. Bu türkünün altına imzasını atmış kıymetli bir sanatçımız. Tabii Ayşen Biten de gencecik bir yetenek. İnanılmaz güzel yorumlamışlar gerçekten. Bu iki ses bir araya geldiğinde sanki bir şey çağrışıyor ya gerçekten.
1: Ben yandım, eller yanmasın.
0: Bir kitap cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Bakın, insan bazen en çok ulaşamadığına aittir. Bugün bu türküyü dinlerken belki birini hatırlamış olabilirsiniz. Belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle düğüm düğüm olabilir boğazınızda. Çünkü türküler susanın dilidir ve en çok onlar bizi anlatır. Öldüm Ağlasam Ne Olur eseriyle Sevcan Orhan bizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

efendim, çok güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturduk böyle potpourri şeklinde. Seher Yıldız'ı Ne Ağlarsın Yine Karlar Yağdı. Çok güzel bir türküydü. Yani en derinden kopup gelmiş gibi. Hani yer türküler biraz vedadır ya, biraz insanı kendine doğru dönüştürür. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise TRT'nin kıymetli sanatçısı Hulusi Gökmeş'e Gördüğüm Yıllar Geçmiş türküsünü buluşturalım sizlerle. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.

çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Hani böyle yüzleşme gibi, insanın kendi geçmişiyle karşılaşıyor. Gördün mü, yıllar geçmiş, sen hala aynı yerdesin. Vallahi kıymetli dinleyiciler, zaman geçiyor evet, ama bazı duygular hep olduğu yerde kalıyor. Bazı cümleleri söylenemiyor. Bazen bir gün ne bileyim dönüp geriye bakıldığında asıl acının geçen zaman değil de böyle yaşayan, yani yaşayamamışlık olduğunu da anlayabiliyor insan. Hulusi Gökmeç'e de gerçekten TRT Türkü programındaki bu yorumuyla çok güzel bir iz bırakmış. Yaşamış gibi yorumlayan insanlardan. Evet Berna abla, selamlar, nasılsın, iyi misin? Memleketimi özledim. Babam bu işte türküleri traktörde çalardı, içim gitti demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent, hoş geldin sen de. Selamlar, 3 aydır eşimle konuşmuyoruz ama bugün çalan türkü sanki bana git konuş der gibi. Belki de barışmak için bir işarettir diyor. Yani olabilir aslında. İsmini hiç ben vermeyeyim ama yani umarım büyük sorunlarınız yoktur. Tabii ki aramak, bir adım atmak her şeyin başlangıcı olabilir sizin için. Bilginiz olsun. Evet efendim, şöyle güzel türkülerimize devam edelim yolculuğumuza. Bir Zafer Güler çalışması bizlerle birlikte olsun. Gönül yerden geçmiyor.

Gönül yardan geçmiyor. Ne kadar güzel bir çalışma bu gerçekten. Yani ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da çalış, içinden atamıyorsun. Çünkü mesele akıl meselesi değil ki, gönül meselesi maalesef ki. Evet efendim, bir Mikaela Hasan çalışmasını sizlerle buluşturalım şiye. Şöyle mesajlarınıza da bakalım. Merhabalar Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turna meselini çalabilir misiniz? İsim yazılmamış. Ben Esma Güngör, merhaba Berna Hanım. Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turnam türküsünü çalabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun size de. İlk girişim zaten Ayşen Biten ve Musa Erol'dan yapmıştım. İlerleyen dakikalarda, daha doğrusu programın ikinci bölümünde inşallah yayınlarım. Bu arada Top 20'de çok hızlı bir yükselişe geçiyor sevgili Ayşen Biten. Şöyle Mikaela Hasan'ın bu duygu dolu yüklü eserine bir kulak verelim.

şeyi yani da ama sadece bakın bir coğrafya değil, böyle insan içinde taşıdığı yükler olur ya, yalnızlık bazen sığınacak yer. O kadar güzel yorumlamış, o kadar güzel hissettiriyor ki sevgili Mikail Aslan. Ya onun sesinde bir şey var, bakın anlatmıyor, hatırlatıyor gibi. Yani insanın kendi içinde kaybolduğu zamanlarda açıp dinlemesi gereken çok kıymetli eserlerden biri. Çünkü geleneksel kökleri dayanan eserler bazı sanatçılar tarafından çok kıdemli taşınılıyor ve yorumlanıyor.

Yani Ebru yazmış, ne yaptın sen Berna? Vallahi Ebru'cum bir şey yapmadım. Sadece çok kıymetli bir eseri yayınladım. Sevmene de çok sevindim. Eşim mutfakta, ben salonda seni dinliyorum. Aslında ikimiz de aynı türkü hissediyoruz ama konuşamıyoruz. Hayat garip demiş. İsim vermeyin diye de eklemiş. Evet, bazen uzaklık, mesafe, ulaşılamaz. Hani evet, gurbet diyoruz ama bazen kilometrelerin böyle kilometreler değil de bir adım bile insana gurbet gelebiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirin inşallah sizlerde. Merhabalar Berna Hanım, Hizmet Merkez'den Bekir ben. Babamı geçen yıl kaybettim. Onun en sevdiği türküyü çalar mısın? Kavacık Eri'den yavrum. Onu yanımda hissedeceğim bu türküyle. Allah razı olsun demiş. Sevgili Bekir, öncelikle başın sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Ben de babamı kaybettim seneler öncesi. Kaybettiğimiz tüm babalara armağan olsun o zaman bu güzel türkü. Hatta şöyle hemen yayınlayayım. Bu arada Çağdaş Medya Grubu kurucusu Sayın Nurettin Sağsöz'ü de saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Kıymetli büyüğümüzü. Bize çok güzel değerler, çok güzel bir vizyon bıraktı. Bu dünyadan göçte gitti ama izleri hala yetiştirdiği, yönettiği, insanlarla birlikte devam ediliyor. Gitgide büyüyerek hatta. Çünkü çok kıymetli iki evlat bıraktı geride. Çok kıymetli bir eş. Onların ileri görüşü, vizyonları, insancıl tarafları gitgide daha da büyütüyor bunu. Gazetemizle, SAS Grup'la, Çağdaş Sanat Akademisi'yle ve adını daha bilmediğim birçok şirket var. Tüm babalarımıza armağan olsun.

0: Tüm babalarımıza armağan ettik. Kıvırcık Ali de babaydı. İki evladını geride bıraktı. Göçte gitti bu dünyadan. 48 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk halk müziğinin en yürekten gelen seslerinden biriydi. Bağlaması, kendine has yorumu, geniş kitlelere ulaştı gerçekten. Ne yazık ki 2011'de hayata veda etti. Yağmur'un türkülerinde hiç yapay bir şey yok. Bakın ne hissediyorsa olduğu gibi yani insana aktarabilen kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Yavrum derken hani öyle güzel söyleniyor ki böyle bir annenin babanın içinden kopan en derin hisdir aslında yavrum kelimesi. Bu türküyü dinlerken şunu anlarsınız. Evlat acısı anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Yavrum dediğin anda dünya kırılır yıkılır. Hani şöyle bir söz vardır, insanın en çok koruyamadığı şeyin yasını tutar ya. Ne bileyim, bir anneysen babaysan bu türküyü dinlemek hiç kolay gelmeyebilir. Sevgili Bekir, babanı tekrardan mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum sana kardeşim. Umarım yanında hissetmişsindir babanı.
1: Vurulmuş yatıyor yol kenarında.
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sesiniz çok güzel geliyor. Serpil Sarı, Dert Bana Mı Kaldı çalışmasını yayınlarsanız çok sevinirim. Arkadaşım Esma'ya da armağan olsun demiş. Sevgili Sezgin, tabii ki hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bu 2015'te çıkarmış olduğu Misafir albümünden kıymetli bir çalışmadır. Hadi bir kulak verelim.

Bakın bu cümle öyle kolay kolay görünüyor, kurulabilir ama insanın en çok söylediği en zor cümlelerden biri değil mi? Hem içinde suç var hem de kaybetme korkusu. Bazı hataların telafisi yoktur kıymetli dinleyenlerim. Hani insan evet affetmek ister ama yani bazen insan kendini bile affedemiyor. Bazı özürler geç geliyor ama geç kalıyor daha doğrusu ama insan yine de söylemeden yaşayamıyor maalesef ki. Merhabalar Radyo Çağdaş Emekçileri, Ayşen Biten Musayeroğlu'dan Telli Turnan parçasını çalar mısınız şimdiden teşekkürler demiş Necla Biten. Selamlar olsun Necla Hanım size de. Tabii ilerleyen dakikalarda yayınlayacağım tekrardan. Evet, bakalım şöyle hangi eseri sizlerle buluşturayım diye düşünüyorum da. Şöyle bir istek vardı, biraz önce kaçırmışım gözden, özür dilerim bu arada. Güzelim bir derde düştüm. Canlı canlı okuyor bunu Abidin Biter. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Evet, bir mektup yolla ki gelem türküsü istenilmiş sevgili dinleyiciler. Hemen bir mektup yolla ki gelem türküsü Abdullah Papur'dan. Şöyle hemen bir armağan edelim dinleyicilerimize. Dilek Yavuz istemiş bu arada. Bu arada çok başarılı buluyormuş programı. Başarılarımızın da devamını diliyormuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok eski, çok böyle iz bırakan bir eser gerçekten sevgili Dilek Hanım. Hani bir mektuba bile içine sığdırılmış koskoca bir hasret vardır ya. Hani istektir ama öyle bir istek ki bir çağrıdan daha fazlası. Bir mektup yolla ki gene. Düşünün ki gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hayat, mesafeler, kader hepsi birbirine girmiş durumda. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri Abdullah Papur. Özellikle kendine has yorumuyla bilinir. Onun sesine çok farklı bir yanıklık vardır bakın. Hadi birlikte bir kulak verelim Dilek Hanım için. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

İşlerin başında lele kar kalktı mı, koyunlar kuzladı yayla vaktı mı? Boruklunun başının karı kalktı mı, koyunlar kuzladı lele yayla vaktı mı? Ekinler yeşerdi kurban yemek çıktı mı, kuzu kulak olduysa söyle ki gelem. Ah bir mektup yolla ki geleyim. Ekinler yeşerdi kurban yemek çıktı mı, kuzu kulak olduysa söyle ki gelem.

mi? Kayanın başında lelekekli gıttı mı? Madım alak çiğdem nergiz bitti mi? Bostanlar güverdi kurban alıç yetti mi? Oraklar arpaya

Harmanlar ada sap çeken uyuldu mu? Köyün güzelleri de gelin oldu mu? Şu garip burada soran oldu mu? Şirini deliye söyle ki gelem.

Evet, Abdullah Papur'da dinledik. Şimdi ise bir Aşık Naimi eseri sizlerle birlikte olsun. Sözümüzü yine Aşık Daimi'ye ait olan bu kıymetli eseri buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Eski türküler gerçekten bizim özümüz. Aşık Daimi ne ağlarsın Zülfü Ziya'ım türküsünü Sevim Hanım istiyor. Tüm sevdiklerimle armağan ediyor. Sizleri çok sevmiş diyor Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle sizlerle birlikte olsun. Sevim Hanım'ı da çokça öpüyorum buradan. Bu da gelir, bu da geçer ağlama türküsü.

Sevmeli cananı, çekmeli cefasını. Bakın burada bir gerçek var. Herkes sevmek ister ama hiç kimse cefasını çekmek istemez. Mustafa ve Müslüm iki kardeşler öyle bir uyum yakalıyor ki gerçekten. İki farklı ses değil, böyle aynı duygunun iki farklı yarası gibi aslında. Çünkü sevmek sadece güzel anları paylaşmak değil, zor olan içinde de kalabilmektir. Merhabalar, yayının başlarını kaçırdım ama Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan telli turnamı yayınlayabilir misiniz? İyi yayınlar diyor. Bir dinleyicimiz de Ayşen Biten programı gibi oldu diye. Evet, çok istek var. Çünkü çok başarılı, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan eserlerinden biri.

Yani yeni zamana geliyoruz Duygu, aynı ama değişen tek şey yıl. Amaç aynı kalmış. Ben hep söylüyorum, Vedat Gündoğdu yaşayan en genç ozanlarımızdan.

0: topraklar.
1: Yepyeni albümünden Sensizlik Yar Canımı Yaktığı Zaman parçası bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Fatoş Eren Maraş türküsünü sizlerle buluşturalım. Kemal Bey istemiş. Selamlar olsun Kemal Bey. Hoş geldiniz, size sefalar getirdiniz.

Türk'ü dinleyen herkes, belki de kulak veren herkes daha doğrusu kendi şehrine gitti belki de. Ne bileyim, çocukluğuna ya da dönemeyeceği bir zamana. Gidemediğin yerler vardır mutlaka, gitmesen bile içinde taşıdığın işte onlardan birinin hissiyle aslında bizlere bir yere ait olamamanın ağırlığı vardır ya. Sadece haritada değil, insan içinde de yaşıyor. Fatoş Eren de sesiyle gerçekten unutulmaz bir iz bırakmış bu kıymetli türküyle. Ben bu eseri çok seviyorum bu arada. Şöyle Maviş Güneş Er'le Kemal Kahraman. Yani karı kocanın birbirine güzel bir düetini buluşturalım sizlerle, ne dersiniz?

Kalo yani amca dayı demek aslında Sasacı eserinde. Ama sadece akrabalık değil, bakın bağ, geçmiş, aidiyet. Dili farklı olabilir ama duygu çok tanıdık gelmiyor bu sebe. Acılar, özlemler, bağlılık hep aynı dilde konuşur. Hep türkülerimizde can bulur. Kemal Kahraman gerçekten çok katmanlı kültürü taşıyan, özellikle Zazacı eserleriyle bilinen çok başarılı bir sanatçı. Maviş de onun kıymetli eşi.

Ay, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Anlamadığınız kelimeler mutlaka olacaktır ama hissettiğinize adım kadar eminim. Dil değil, yürek anlar bu türküyü. O zaman bir Cengiz Özkan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Başımda bir sevda döner. Süleyman Bey, merhabalar, Berna'nın Müzmit Merkezi'nden Süleyman ben. Cengiz Özkan'dan bir türkü yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli çalışmayı sizlere armağan edelim.

Evet, Süleyman Bey'in isteğinde gerçekleşirdik. Şimdi ise Kenan Coşkun Gule adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geliyoruz. Eşlik eden, kıymet gösterip mesajlarını yollayan herkese çokça teşekkür ediyorum.

0: Evet, Gökhan Doğanay bizlerle birlikteydi. Neredeyse en çok geldi eseriyle. Şimdi ise Uygar Doğanay, Güler mi hiç derdi olan. Evet, ne kadar güzel bir eser. Yani isim daha doğrusu. Derdi olanın yüzü tabii ki de gülmüyor.
1: Dalaşmış bir görsen feleğim.
0: Evet, kapanışımıza gelmişken öyle bir eserle karşıladım ki sizi. Yani bir cümle böyle bütün insan hayatını özetleyebilir açıkçası. Hiç güler mi derdi olan? İnsan dışarıdan evet güler ama içinde fırtınalar da kopar. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkes kendi derdini göstermiyor. Herkes kendi acısını anlatmıyor. Ama bu türkü ortaya çıkartıyor bakın. Böyle derler ya, bazı insanlar en çok gülerken kırıktır diye. Ne bileyim, dinlerken belki sen de kendini hatırlayacaksın. Belki de etrafında gördüğün birini. Bilemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş toparlandık, sözlerimiz azaldı ama içimizde kalanlar her zaman artıyor. Bugün yine türkülerle yürüdük. Bazen bir aşkın içinden geçtik, bazen bir ayrılığın kenarında durduk. Bazen de hiç söylemediğimiz duygularla yüzleştik. Çünkü türküler dinlediğimiz şeyler değil. Bakın, bizim yerimize konuşan, bizim yerimizde kalan her şeyin sesi aslında. Böyle çığlık çığlığa bağıran bir yerden. Bugün bir kez daha gördük, yıllar geçse de, şehirler değişse de, hayat başka yerleri savrulsa da insan içindeki duygu hep aynı kalıyor. Ne bileyim, bir türküde kendimizi bulduk, bir deyişte yaralarımızı gördük. Belki de bir türküde sustuğumuz yerleri fark ettik. Bugün yine sizlere bırakıyorum Nostalji Saati ve Karadeniz Zamanı'yla. Efendim, ne yaşarsanız yaşayın, bu duyguları yaşayan sadece siz değilsiniz. Sadece bunu söylemek isterim. Bu topraklar der duygu bir Türkiye'ye dönüşmüştür. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Ben Deniz Berna Uytunang. İz bırakan tüm hikayeleri türkülere eşlik etmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

Merhaba, iyi yayınlar. Seyfi Doğanay'dan bağlarım. Çalarsanız çok ama çok mutlu olacağım. Canım arkadaşım Gül Hanım'a gelsin. Şu an sizi dinliyor, her zaman birlikte olmak dileğiyle demiş Dilek Hanım. Selamlar olsun ama inanın listemde yok. O yüzden size bu eseri armağan edeyim, olur mu? Güler mi hiç derdi olan?

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Karadeniz zamanı sona erdi.
1: Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

Altın Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçır

Thank you.

Beline heyran şeker, lebine doymam ay benim maralım. Kuş diline kurban ince, beline heyran şeker,

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da

Palandöken'den Kartepe'ye. Tadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırma.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağılır.

koşmak istiyorum. Egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Şiirimin ve yumruğumun namusuyla, kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa bağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, içerim felaket. Kurşunlara geleyim istiyorum. Ölmek, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Firari acıların uzmanı olmuşum. Bütün telsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana, fişlenirsin. Dokunma bana, sen de yanarsın.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak.

0: Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım.
1: Aşk olsun adama.
0: Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani, tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını dostlar meyhanesi koyacaktık.
1: Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
2: Bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez. Kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler Ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kokardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

0: Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.
1: Çizebilseydim bahar olacaktı yüzü. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın baharlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzünü ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, İlişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzüm yeni gülümseyiş. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda, cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari, uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim, kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin.

Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahil pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim, dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşam ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

Dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen dönsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amorf durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret kıyasıya vurulsun istiyorum. Koşmak, koşmak istiyorum sevgilim. Dönemezsem affet. Firari gecelerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur.

koşmak istiyorum. Egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Şiirimin ve yumruğumun namusuyla, kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, içerim felaket. Kurşunlara geleyim istiyorum. Ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Firari acıların uzmanı olmuşum. Bütün telsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana, fişlenirsin. Dokunma bana, sen de yanarsın.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun. Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıl.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız sözleri ömrümün, gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yolu.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanunu Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

Zaman gerek beni. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığınla öleceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstüme çizdin, attın, ne yaptın? Ne olursa olsun, ne yaparsan yap, yine de diyorum ki seviyorum seni be. İşte seviyorum seni be. Nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

uçurum kenarıymış. Bakamıyorum. Sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti? Sen de bir say.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.